0: Това е вашето радио. Party Mix.
1: Eba Suray kardeş, mirazlandın gene. Kateriçka avlama anlaysın mı?
2: Ben anlayayım ama nasıl Kateriçka bunlar anlamadı?
1: Kateriçka, runta velka, huba velkalar, grozdoberkalar.
2: Ah sizi Kateriçkalar.
1: Dünyayı yaktılar kardeşim.